0: Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip insanımızı tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız.
1: Sadece gezi değil.
2: It wasn't just about Gezi. In the lead up to the protests, a lot of pressure was being exerted on people and they'd simply had enough. It essentially became a struggle for human dignity.
3: Devrim meydanı. Tayyip Erdoğan ve Tayyip Erdoğan ülkeyi terk edene kadar buradayız. Buradan bir yere gitmeyeceğiz.
4: Şu anda Gezi Parkı boşaltıldı. Taksim Meydanı boşaltıldı. Ve bu millete teslim edildi.